Tey tey tey tey tey. Roj baş, roj baş, sabah bixêr. Ne henije, ne ponije. Dest peker, ronya roje. Gudaren Aziz Az Abdullah, ma Abdullah Koçalım. Der henere mini tekniki. Zülfü Kartak Güle, eme hatta saat dahan. Bingu he davetu dilane bidin. Şikerime hoş merhab binibisin. Stranin reksu govende yen şahiye yen kefe yen ku derdu kulin merva bidin. Jı bir kirin ecme bukhazın. Adres amede Instagram eda TRT Kurdi Radyo. Logoya sor bibinin başe binibisin. TRT Kurdi Radyo. Jibu WhatsApp'e 0505-784-47-78 Cerektin bejim 0505-784-47-78 Kahre derdu kule dünyaya ra eme bi potporiye dest bebekin. Kerem kün servanzana.

Vay saata ta xoşbe, Servan Zana, gudarin aziz mesajen ve lepey heftin le eme bi taybeti ji Antalya'yı Özgür Aldemir Piroskin beriya herkesi vin nivisand u jibu ku mesaj vare gondin hem WhatsApp edem Instagram edem nivisand Özgür Malatava gotiye çi roj baş veşanin ve baş bin silab u heskerin ji Antalya jivir heya Antalya'yı bekasi kuma li plaja li perava li karaga konya altiye emji silaba tedikin kurban Malatava mesajek ji pano sehatiye Keke mini Murat Yıldız Nivisan diye gütüye selam aleyküm, roj başvuy, aleyküm selam ister her dü çavan. Eci panos yeme gütüye malamını Bursa ezdi Bursa ile ve gödardıkım. Denge ve her hebe şahe bedo Leyla Yar gütüye jmeri lehin. Ka Kerem gün bila jmeraşe grup evan beyce piştiyen ve gerin ser şahe bedo.

Saat xoş be grupa van deng bedene be godarin aziz gotinin ve strane ne şaşım Ahmet Güven berhev kirine bu camer gotiye ku yeki şivane ki kurmanc le hela afşine dil ketiye keçka ağa yeki Türkmena ağa yeki Türka ev kılam serviye çekiriye gotiye ku ezmirim min vesiyet kiriye min husi kiriye hela meraş meleti u sincika semsure ji vesiyet erdebişe husi kirin min husi kir ku ezmirim tuvara çavi min bigre Yani az önce dünyaya ağaya ki çavvekiri herrim. Ango mirazı emin ve nebe bitere. Ama kudel hamiya be gudarin aziz. Mesajı katıya Mustafa Kartal nivisan de gudarin roj baş sabaha bıkhir be. Baş ser çava. Sıhtır be kurban sıla ve me heval operatör dikin. Operatörün ser kepçeyan. Nazlı azizi dilane dukhazin gelek spas gavadın. Patnosiye ki kekemini Murat kut şaye bedo strana viya govendu dilane em dikarin juara mendile lehen kerem kuin jubo tamame gudarin meh

Saat xoş Betül Barkın Yıldız Guhdarın Aziz. Ji bo mesajın ve de Instagram'e de TRT Kurdî Radyo de WhatsApp'e de 0505 784 47 78 Müslüm nivîsandiye gotiye roj baş ji Bursa'ya Slav Rez Civan Haco Klamek gotiye ve serçava keko sersela ji vir heya Bursa'ya emci Slav alwerikin anha bila Burhan Toprak bistire duvra emverin ser Civan Haco.

Saat xoş Burhan Toprak Dengetel Dinebe mesajek guhdarin aziz selam aleyküm dibêje ve aleyküm selam ser çava. Başana ve bixir ve gotiye li Ayntabe nizibe harba hapsxana tipa teye de abbe min heye Mahmud Doruk. Jibo vi u hevali nüye İvan Aslan jimera naye lexin emeke xoş bin. Braziyevi Samet Doruk şandiye Samet eme stranike İvan Aslan ya reksu govende lexin jiberku formata programa meh programa seri sebe ya davet u dilane ye jiberu em negara niye xemgin lexin u jixol hapsxana yeji tane xemme lazime. Vekidin mesajek hatiye Nami Çelebi nivîsandiye gotiye Hevali Abdullah Rojbaş Serçava Kurban gotiye ku jimera Adar görer stranake Adar görer lexin Serçava hamamli beni çi hazire Şaban Zaxoyi mesaj şandiye Rojbaş derete kurdi em ji Zaxo guhdariya vedeken ji vir heyya Zaxo biqas îkevir û kuçên ser re silav û rez Akın Umut mesaj şandiye gotiye ji Enqere silav rez gotiye jimera Şivan Perver Helepçe lexin Akın emi ji vera Şahî Dûlanê lexin Peşi ve gotu bir Civan Haco, Pişrami İvan Aslan Lekhin, Dur Rejin, Şivan Perver, Kerem Kın, Yek Bekem Teyit.

Saat xoş bağlar görer gödarin aziz mesajın vel sereftin le beriya ve adresa me jiboyen ku nizanın Instagram TRT Kurdî Radyo WhatsApp 0505-784-4778 İsmail Şimşek nivisan diye gütüye Slavu Rez Rojbaş Khalil Xemgin devereli devereli jiber ku ya xem u kulana emij vara şuna ve ye kadın ya şahi u govende lexen bisan mamusta Khalil Xemgin bizna xude ta'ala Mesajı kadın Yüksel Avcı nivisan diye gütüye Rojbaş

Saat Xoş Zilan, Şervan, Gudarin, Aziz, Mesajin, Vel, Ser, Heftin, Lisa, Mala, Vava. Onur Zeylan'la bir sene de gütü. Esselamu Aleyküm, Rojbaş, Aleyküm, Selam, Serçava, Keku. Ve şana ve bixir be ez nad şantiye de dixebittim u her roj ji Tildurke radyoya vedikim u lwe gövder dikim. Rıca mijuwe Servet Kocaqa'ya keke lexin. Onur Can, emeştara Servet Kocaqa'ya yeka şahi u govende lexin. Keke heneki slowe. Düşün abi bela Servet Kocaqa'ya şile beje le beriyata heş çen kılamene. Emi wan çen sıtranan lexin pışra dur tete. Ji Sivirega me mesajı katıya slav u rezm albata TRT Kurdira ve Serçava kurban. Ez Sivirega Yunus Rojda ezim dixwazim ji bo tamamê guhdarê TRT Kurdî Serçava emeştara Rojdayê Miro hema hazir emeştara Miro lêxin ji bo Sivirega me dibêjin ku engûr û frengî bolo Sivirega me eynî İstanbolo gavadûna gotibû xecî herdem kerek.

Saat xoş be, xuşka xece, xece her dem, denge te her dem li dine be. Gudarin aziz, mesajek hatiye ji qarse, ji qaqizmane, ji gundi çengiliye, ji walate serhede. Boş baş, slav u res, strana keç xazal, strane dixwazin bila malbata mirra be gotiye, sersere u ser çava, nahad dore da Xelil Xemgin u Hozan Diyar hene, piştive Hozan Menice Yanji, koma gel, durra servet koca kaya, piştive. Kuşka rojda u duvreci emes sanata lehin kerem.

0: Wey saata we xoşbe, hunermendên jêhatî û xudan tecrübe Hozan Diyar û Xelil Xemgîn heqeten hosta tişkî çêkin wisa çêdikin stranekê gelerî bi formeke nû modernîzekirî. Gelekî xweş dibêjin, dengê wan li dine gotarên ezîz. Sê mesajên deng sewtê li ser hevatina yek Sînanê kirîvşandiye egîdê çiyayê dêrika çayê mazî keke minî Sînan afe severka çi dibêje?
1: Abdullah Roj Baş, Ezmir Dinç Dür Kınç Gündü Şavalatın filan. Peki, sıdranı kezmem ararak çiştirdi kuazdım. Ezri sıranı jibona malba da hun diyar yıkımdan baş.
0: Vay serçava, keke Sinan, hıdeke mayata ne de ya bu. Krala beden kaçıdı be cevesi be.
2: Selam reis, keke avcıra demate baş, sıdranı reizira, diyari hamu kesi. Dikim, jupara jidiyari dikim.
0: Ya o çi insan eki makule, çi insan eki henuni dilnerme peşi herkesi de diyari dike paşa jihara diyar dike diyari dike u şoför eki treji melet yaşan diye ka camir çi dibece.
3: Selamu aleyküm, hoş baş, rey abdullar. Çoğanın başın, şoför eki trey Malatya, un strani ki koş meral evine per, ki koş ben.
0: Vay ko.
3: Hocam koş ben.
0: Vay serçava oğra xere be hunji amanete xode bin reviyel riya hamu şofer el ser tekara gış beherra xode havale per u baske ve be pi u baske ve be hun bixir u xoşi vegeri navzar u zeçe xo mesaje kat hama aziz yılmaz dibece ji İstanbul'e merhaba gutiye slav rojhat ronahi jimin ra ez zewici me lehi nuhal şirnexe Ali Usta heye ucuvi u ustaya men Ali Usta u hamu operatoran ra gutez dişinim Rezu hürmet kutiye Vay serçava u sersara keke min Aziz Yılmaz Emi hediye divan kılamancıvara lehin Anı hacı boku deyne mehene ki Gem bibe me dudya serev lehin Hozan menicere gotubu koma gel Halil ave beje Dur reci servet koca kaya keke ve gotubu Emi juverra bona formata me Şile dotma me lehin verney

Saat hoş Seyit Khan Sevinç u Babet Namala va va gudarin aziz mesajin vettin Keke Muhammed 21 çi gotiye roj baş mamusta Siverege Slav u Reis Voy ser çava jivir haya Siverege bekasi kevre qalaj dağı Slav lo bebe Navi min Hemenure voy ser çava Hemenur Hozan ayta ciyara min dana xelke jibo aşira heboka u xelke Siverege voy ser çava u ser seraj tamami aşira heboka ra Slav amjid işinin Ji Diyarbekir İbrahim Yaşa gotiye ku Hozan Hogur Lele Daye Jibona Tevmame Dayikan Hun Lekhin Ser Çava U Ser Sara Kam Lebin Rin An Halber Desteme Murat Bektaş Hazra Rahmeti Dinav Nuru Gulanda Be Veylo Lemin Amre Minat.

Vay saata pe xoş be Hozan Aytaç, gelleki xoş bilev kir, cibi cigot, denge bile dene ve gühdarin aziz, edya me xatre xoş ve buxazın. Hatta sibe van çağan, biminin de nav xeyru xoşi de u jikereme xo xeyre bikin, daim xeyre bibinin, eme du satana sarav lexin. Hozan Remzi Elif Biyani ve Şehnaze Beyzin u pışrajı, zilan u derman eve beje ve skalu pir kerem kerem kerem.

0: ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı evar başkodarın delal. Dîsa bi bernameyeke tir û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana ve Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hunerime tekniki ufuktan ak güneş kaderi 2 saat abi bernama kev hoşi u şahiye Ronia Evare emel gel mikrofonu TRT Kurdî Radyo'ya bin. Un çıbıkın denge radyoya kwe vekin u gubidin sitrana. Ve gavi heşiyen bi sitrana ke despe bikin. Aynur Doğan bi sitrana kwe ez kevokim lisa radyoya veya.

0: Evi memleketiye.
1: Hatın destek dedim. İro, Ciber Hatri Bratya, Türkiye. İro Türkiye, aslında gemiye Nuh Peygamber'e. İro tamamı Türkiye, diske gemiye tane. Ve Bratya Türkiye Cinova avadı ve. Vaka kuana undu benim, ihtiyarime, zarukime, gencime, cibuna hatri ku hodi Duayı var kabul ke, dibi pale hanka da, dibi çiyay hanka da, dimeşin.
2: Likade kef u coşeke mazın hebu, u meyvan şu atmosfera manevi gelek memnun man.
3: De CHP da pevajaya disiplini devam dike, şu bu bir yara tedbiri heşt itiraz hatı bunkirin, lijneye bilinta disiplini her heşt itiraz cir red kirin. Hevi eve kulijne bu dosyayın ihracı bir yara takas di civina sezdirtirmeyi davete.
4: Di CHP'de bi banga pakış bu ne ya seroke gişti Kemal Kılıçdaroğlu pevajua disiplini despekir bu. Lijneya bilin a disiplini disa kombu. Jibo bir yara tedbire heşt itiraz hatbun kirin. Lijneye itiraz nerkhandin. Lijneya bilin a disipline bi serokatiya Mahir Polat li navanda giştiya CHP kombu. Endam bereye lijneye Bülent Yüce Türk o serok bajarın bereyen Denizli, Moğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars, Udersi mecbu bir yara tedbiri itiraz kribun. Lijneye pişti civini her heşt itirazı red kirin. Hevi evako lijne jibo dosyen ihracı bir yara teqaz li civina sezde hetirme hedebi de. Li CHP'de jibo neh parlamentaran ji pevajua disipline devam dike. Lijne bitene jibo cigir seroke koma CHP Gökhan Günaydın bir yara tedbiri betal kir. Jibo şaredare mezit diye Serkan Tuncer u şaredare bolye Tanju Özcan ku ji vezife hatbu durxistin ji bi daxwaza ihraca teqez pevajo devam dike. Tanju Özcan pişti pevajoa disipline diyar kur ku ji partiya xwe istifa kiriye.
3: Jiberi daya diplomaya sakta ledişe Ekrem İmamoğlu doz hatı bu vekirin. Düve doze da runiştina pencan atkirin. İmamoğlu işi lemberi bir yara betalkirina diplomayı doz vekiri bu. Le mahkeme dahva zavi redkiri bu. İtiraz zavi nahale dadgeha şevreye. De runiştina davi da bir yara tayin ku le ben da bir yara dadgeha şevreye bisekin.
4: Bi iddia ku diplomaya zanengeh ya Ekrem İmamoğlu sekteye doz hatı bu vekirin. Rûniştinên wê dozê dewam dikin. Pêncûn hemîn dadgeh esliye cezayê ya Stembolê li kampûsa saziyên înfaza cezayan a Marmaraya ku li Silivriyê ye rûniştineke din hat kirin. İmamoğlu û parêzerên wî beşdarî rûniştinê bûn. İmamoğlu di rûniştinê de xwe parast. Dadgerî rûniştinê eşkere kir ku li dadgeha Şewrê li dijî biryara betalkirina dîplomayê ya dadgeha îdarî îtirazatiye kirin. Jibona ve jibo tekezbuna bir yare rûniştin taloqe 25 kanunê hat kirin. İmamoğlu berî niha li hemberê bir yara betalkirina dîplomayî serî li pêncemîn dadgeha îdarî ya Stembolê dabû. Lê belê doza wî hatû betalkirin. Parêzerên İmamoğlu li hemberê bir yara redê serî li dadgeha îstînafê dan. Piştî ev serlêdan jî nehat qebûlkirin İmamoğlu îtiraza xwe li dadgeha Şewrê kir. Niha biryara dadgeha Şewrê ya derbarê betalkirina dîplomayî de tê payîn. İmamoğlu ji ber sûcê sextekariya di belgeyên fermî de bi daxwaza 8 sal û 9 meh cezayê hebsê tê darzandin. Di îdanameyê de tê gotin zanîngeha wî ya ku dema li Qibrizê dixwend û ji wir derbasî zanîngeha Stembolê bûye ne di nava wan zanîngehan de ye ku di sala 1990 de ji aliyê lijneya xwendina bilind hatine naskirin. Ji bo vê tê îdakirin ku İmamoğlu di dema derbasbûna zanîngeha Stembolê de biriyeke nerast wekî xwendekarê zanîngeha Dowu Akdenîzê di deftera kutîkê de hatiye qeyd kirin.
3: Li İzmir'e komeke jinin sergirti, seri wan girti bu, çu plajı, çu bahri u plaja gel. لی جینک دین حقارت لو انکر دیمن لسر مده جواکی بلا بون او دیدمک کرتا جی بی میلیون

Provlenoy ne khurtiyawi ne qasiyawi gava ko hevi hebeza khovet ke siyawi ya haçik gava ko hevi dilge şahid khire we haçikin jana wi jeb yani we eşekel na jana wi şibawan leşkerin lecek şibo kadere kadın fikir edane şar buna sıvı edip kiri çiyevan be evin Bari çekiş destem girtin Esir yapıp gire, ez bu gori Beş Yine bak

Ara ro drenga ro tune masi gabule bishkifti selamla bu koga kelema Deyezri ala berda megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tefze uci sana paru şahit lecimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sala parvişarı ezi gula divana revşa cuvat Fadım sala isal tez halandın fenani kumar Deve ganyanu cema fenani mumu jeydu şima Ava mal kırabdı ki cia kuma hur cehennema Nisun yamre midat eskirme hesri dili edes